0: hands. We thought if we had their blessings, then we would make it.
1: The two were among thousands of seafarers from India and other nations who are stranded in and around the Strait of Hormuz as the war in Iran disrupts trade along one of the world's busiest ship routes. India ranks among the world's top three suppliers of seafarers, with a workforce of more than 300,000. The attacks on vessels have raised security concerns among seafarers who are unwilling to return to sea.
2: Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed Algerian President Abdelmadjid Tebboune in Ankara for an official visit focused on strengthening strategic ties between Turkey and Algeria. Tebboune held talks with the Turkish president at the presidential complex as the two leaders also co-chaired the first meeting of the Turkey-Algeria High-Level Strategic Cooperation Council.
3: Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız.
2: The talks also addressed regional and international developments, reflecting growing consultation between Ankara and Algiers on broader geopolitical issues.
3: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
2: The three-day visit highlights the expanding partnership between Turkey and Algeria as Ankara strengthens its diplomatic, economic and strategic engagement across Africa and the Mediterranean region.
3: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed Algerian President Abdelmadjid Tebboune in Ankara for an official visit focused on strengthening strategic ties between Turkey and Algeria. Tebboune held talks with the Turkish president at the presidential complex as the two leaders also co-chaired the first meeting of the Turkey-Algeria High-Level Strategic Cooperation Council.
1: Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız.
0: The talks also address regional and international developments, reflecting growing consultation between Ankara and Algiers on broader geopolitical issues.
1: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
0: The three-day visit highlights the expanding partnership between Turkey and Algeria as Ankara strengthens its diplomatic, economic and strategic engagement across Africa and the Mediterranean region.
1: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.

0: ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız.
1: The talks also address regional and international developments, reflecting growing consultation between Ankara and Algiers on broader geopolitical issues.
0: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
1: The three-day visit highlights the expanding partnership between Turkey and Algeria as Ankara strengthens its diplomatic, economic and strategic engagement across Africa and the Mediterranean region.
0: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.

0: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
1: The three-day visit highlights the expanding partnership between Turkey and Algeria as it aims to strengthen its diplomatic, economic and strategic engagement across Africa and the Mediterranean region.
0: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.